bu sakse ne to onayla yamani tamu yamani lumu yamake laki yada hayungle gana tabu tonku o yamani bit